0: Kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Beni vurun. Onun yeşil gözlerinde ölmek olsun sonu. Beni vurun. Bu sevdayı ansızın durdurun. Beni vurun. Bitsin bu tek kişilik oyun. Yoksa ölmekten beter olurum. Eğer vuracaksanız beni şimdi vurun. Öldüğümde hem aşık hem de yakışıklı olurum. Şimdi beni sabahsız geceler paklar. Nerede akşam, orada sabahlar. Düşünce anlıyor insan. Meğer kara sevda adamı ummadığı anda haklar. Şimdi beni isimsiz sokaklarda bulun. Tarifsiz adreslerde adımı sorun. Beni şimdi vurun. Belki bu aşka başka bir dünyada karşılık bulurum. Şimdi beni vurun. Bitsin bu tek kişilik oyun. Bu aşkı bitirecek kadar güçlü değilim. Ve ona tekrar gidemeyecek kadar yorgun. Beni vurun. Bu aşka bir nokta koyun. Beni vurun. Yoksa ölmekten beter olurum. Beni vurun. Onun yeşil gözlerinde ölmek olsun sonu. Sahipsiz bir aşk benimkisi. Bir yere gitmeyen bir yol. İsimsiz bir sokak. Bir sokak kedisi. Biraz ıslak, biraz da korkak. Ansız bir aşk, çaresiz bir hastalık. Ve zamansız duran bir kalp. Bütün demirleri atıyorum. Ve gemileri bu limanda yakıyorum. Artık yolculuk yok gün batımlarında başka limanlara. Ve sabahları başka kokularda uyanmak. Bütün demirleri atıyorum ve gemileri bu limanda yakıyorum. Artık yolculuk yok gün batımlarında başka limanlara. Ve sabahları başka kokularda uyanmak. Gemileri yakıyorum ve onun

kafa koyun. Şimdi beni vurun. Belki bu aşka başka bir dünyada

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan duyurulur. Bölümümüze yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin güz yarı yılı başında Yabancı Diller Yüksek Okulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenen Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin dilekçe teslimi için bölümümüze gelmelerine gerek olmayıp, muafiyet başvuru dilekçelerinin ve muafiyet başvurusu için kullanılacak sınav belgesinin ydyo@adıyaman.edu.tr adresine e-posta yollanması gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 14 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: yüzden. Adieu FM.
1: Kamu spotu.
2: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
3: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
2: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
4: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.

Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar sever.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 7592 sayılı kanun kapsamında öğrenci affından yararlanan öğrenciler için yatay geçiş başvuru duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda başvuruların 18 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği, yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartının aranmayacağı belirtildi. Duyurunun detaylarına Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM Kamu Spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.
0: Adi FM'de canlı performans.

0: taraf bu yalnızca sit.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu Spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesinden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı mezunlarına yönelik pedagojik formasyon eğitim sertifika programına öğrenci alımı yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce öğrencilerin başvuru kayıt ve kabul esaslarını okumaları ve buna göre başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online ön kayıt, başvuru kayıt kabul esasları ve talim terbiye kurulu öğretmenlik atama alanları tablosu için Üniversitemiz Eğitim Fakültesi web sayfası eğitim.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

Gözüm dalardı bazen uzak denizlere. Gözlerin, güzel gözlerin. Böyle mi olacaktık biz hayat yolunda seninle? Böyle mi yanacaktık? Bunca seneden sonra buyurun İstanbul. Söylenecek onca söz, anlatacak onca hikaye varken gözlerine bakıp sadece merhaba diyorum sana.

FM. Boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına, dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba, çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden. Bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda, hüzzam bir peşrev çalıyor uzaklarda. Sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.

0: ben eski dostlara ağlarım. Tutar düşten ellerinizi yanarım.
1: Kamu spotu.
2: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'te gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız?

alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından teorik ve uygulamalı yüksek performanslı sıvı kromatografisi eğitim kursu verilecektir. Teorik eğitimin 22 Ekim, uygulamalı eğitimin 23 Ekim 2026 tarihlerinde verilecek. Kursun detaylarına Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası merlab.adıyaman.edu.tr adresinden veya 0416 219 73 68 dahil 5912 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

unutmadım. Hiç, hiçbir şeyi sana değişmedim. Her şey hala sen. Hep sevdim seni, hep seni sevdim. Arttın, eksilmedin. Mevsim hala sen. Bir gün bir caddede

sevdim, arttın, eksilmedin. Mevsim hala sen. Bir gün bir caddede kar

bilirim bir araya kelimeler. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter.

0: Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Prangalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kızın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Sürgüler sürün kapılarıma, umut bırakmayın yarınlarıma, sakın aldanmayın ağladığıma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.